0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Tamver.org.
0: Şehrin Genç Sesi.
1: Tamver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Tamver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Tamver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Tamver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil.

0: Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. Doksan sekiz nokta altı Şehrin Genç Sesi. Doksan sekiz nokta altı Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Doksan sekiz nokta altı Şehrin Genç Sesi. Doksan sekiz nokta altı Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi.98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi. 98.6 Şehrin Genç Sesi. Şehrin Genç Sesi.
1: İki yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
0: ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi. ...98.6... Şehrin Genç Sesi.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri

arasında Ju Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Ju Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Ju Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Ju Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Ju Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Ju Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuh Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuh Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuh Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuh Radyo'da atacak.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları, tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cuğ Radyo, şehrin genç sesi.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cuğ Radyo, şehrin genç sesi.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuh Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuh Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuh Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuh Radyo'da atacak.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Şehri Genç Sesi. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

0: Cu Radyo Şehri Genç Sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

0: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey, TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
5: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Çuğ Radyo, şehri genç sesi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Çuğ Radyo, şehrin genç sesi.
5: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Çuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Çuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Çuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Çuğ Radyo'da atacak.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan

Gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel CU Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6... Şehrin genç sesi.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor.

Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Şehrin Genç Sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
2: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek denence biliyorum.

0: kids.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

organ bağışla, o güzel gözlerin yaşasın, yine ışıl ışıl parlasın, sevgiyle baksın hayata. Organ bağışla, o altın kalbin yaşasın, her gün iyilikle atsın, sevsin, paylaşsın, yepyeni heyecanlarla çarpsın. Siz de organlarınızı bağışlayın, yaşasın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Bir tek aileme borçluyum, bir tek onlara so many thanks. Tek dilek, there are days. Yok biri ölüme gittim, biraz da kendimi dinleyeyim, bazı cevapları bilmeyeyim. Tek dilek, better days. Zaten çok önceden bilmeyeyim.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cu Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cu Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cu Radyo'da atacak.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Efendim şu anda bizler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde Cü Radyo'dan hepinize güzel bir gün diliyoruz. 12 Mayıs 2026 ve günlerden Salı. İşte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cü Radyo'da bugün çok özel bir konuğumuz var. Tabii bu konuğumuzun burada olma öncelikle durumundan bir bahsedelim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ni bu sene işte üçüncüsünü düzenlemiş olduğu Sivas Uluslararası Film Festivali özel yayınıyla sizlerleyiz. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl ve ondanki yıl film festivali Sivas'ta başladı ve gerçekten çok önemli ünlü isimleri burada ağırladık. İşte bu yılda yine müthiş bir şekilde 12 Mayıs günü itibariyle program başladı. 16 Mayıs Cumartesi günü ise ödül töreniyle son bulacak. O yüzden biz de efendim işte bugün Cü Radyo'nun stüdyosunda çok özel bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Yönetmen, kameraman ve haber müdürü Mehmet Rıza Marufoğlu. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hakan Bey, merhabalar.
0: Uzun bir giriş oldu değil mi?
1: Çok güzel oldu ama maşallah. Güzel bir giriş oldu.
0: Tabii böyle bir radyoda doğmuş biri olarak ben de şu anda çok heyecanlandım işin gerçeği. Uzun zamandır radyo programı yapmıyordum.
1: Sağ olasınız.
0: Sizin sayenizde bu film festivali sayesinde bu programı böylece birlikte yapacağız ama biz sizi buradan Sivas halkına, internetten dinleyen tüm dünya vatandaşlarımıza efendim tabii öncelikle böyle bir sizi tanıyarak başlayalım. Arkasından da bizi dinleyen dinleyicilerimizin merak ettiği çeşitli sorular var. Onları size yönelteceğim. Memleketimize, Sivas'ımıza hoş geldiniz.
1: Buyurun. Hoş bulduk tekrar.

0: Çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Onu belirterek başlamak istiyorum. Çok güzel bir ortam. Ben geçmişte 13 yıl süreyle üniversitede öğretim görevliliği yaptım NİDE'de. Şimdiki ismiyle Ömer Halis Demir Üniversitesi. Öğrencilerle akademik ortamda bulunmak insanı gerçekten mutlu ediyor, genç kılıyor. Yani bana soruyorlar mesela, hocam neden böyle diyorlar, saçlar da beyaz görünmüyor falan. Diyorum hep gençlere takıldığım için olsa gerek
1: Harika.
0: diye. İşte ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde çok güzel buldum açıkçası. Gerçekten çok yetenekli hocalarımız, çok bilgili, donanımlı, birikimli. Öğrencilerimiz çok hevesli. Onlarla bir araya geldik. Dün geldim ben Sivas'a. Şey de çok değinmek istiyorum ona. Ankara'dan gelen hızlı tren çok büyük, güzel bir olay olmuş hizmet. Daha önce gelirken karayolu biraz eziyet veriyordu bize Sivas'a gelmek için. Onu da gerçekten çok önemsiyorum. Daha başka yerlerine de memleketin uzanması gerçekten güzel olacaktır diye düşünüyorum. Ben Mehmet Rıza Marifoğlu, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde dünyaya geldim, Hakan Bey. İlk orta öğrenimimi orada tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinden Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldum 1996 yılında. Ama 1990 yılı giriştiğim fakülteye, birinci sınıftan itibaren TRT'de çalışmaya başladık biz. Sonra işte okul bitince kadro alacağız, bilmem askere gitmeden önce şunu yapalım, bunu yapalım derken okulda da bir ders bıraktım, böyle uzattık 2 yıl mezuniyeti. 94'te mezun olmam gereken okuldan 96 yılında mezun oldum ama 1997 yılına kadar da TRT'de akitli denilen istisna sözleşmesli kadrosuyla çalıştım. Kameramanlık yaptım, yönetmenlik yaptım, metin yazarlığı yaptım, yapımcılık yaptım. TRT'de o yıllarda zaten bizim için ikinci bir okuldu. TRT'de sonuçta kadro alamadık ama çok büyük deneyimler edindik. Oradan ben 97 yılında ayrıldım TRT'den. Tarım Bakanlığı'nın yayın dairesine yönetmen olarak gittim. Orada çiftçi eğitim filmleri çekiyorduk. Orada da çektiğimiz filmler TRT'de yayınlanıyordu yine. Yayçep diye bir proje vardı herkesin, yani o kuşağın bileceği bir çiftçi eğitim projesi. Rahmetli Adnan Kahveci'nin projesiydi. O proje dahilinde işte çalıştım ben yönetmen olarak. 90 adet yaklaşık şey çektim, çiftçi eğitim filmi. Sonra bir teklif geldi. 99 yılının Aralık ayında NİDE Üniversitesi'nde bir ilan çıkmıştı. Meslek Yüksek Okulu bünyesindeki radyo televizyon bölümlerine öğretim görevlisi alınacak diye. Gittim, orada sınavı kazandık. İşte mülakatta rektör bey dedi, deneyime istinaden hani ben yaptığım şeyler TRT'de 7 yıl, Tarım Bakanlığı'nın yayın dairesinde 3 yıl yönetmenlik, yapımcılık falan yapmışım. Yani NİDE'ye böyle gelmek ister misiniz ki acaba falan dedi. Ben de gerçekten isteyerek severek gittim. Orada 13 yıl boyunca 8 ayrı branşta radyo, televizyon, sinema üzerine ders verdim ben. 2012 yılında da başka bir teklifle Anadolu Ajansı'ndan gelen üniversitedeki görevimi bıraktım. Anadolu Ajansı'na transfer oldum tabiri caizse. Orada görüntülü haberlerde editörlük, oradan işte Haber Akademisi diye bir şey kurulmuştu 2012 yılında. Öğrencileri eğitiyorduk 3 aylık dönemlerde. Eğitim veriyorduk ajans bünyesinde. Sonra onlardan yetenekli olanları sınav sonucunda alıp istihdam da ediyorduk ajans bünyesinde muhabir, kameraman ve foto muhabiri olarak. Orada akademinin başında görev yaptım aynı zamanda. Sonra yönetmenlik yaptım. Ajanstaki tek yönetmendim hatta. Bakanların konuk olduğu Editör Masası diye bir yayınımız vardı. Onun rejisini yapıyordum. Ajansın rejili işlerini ben yapıyordum falan derken 2024 yılında EYT kapsamında emekli olduk. İlginç bir şekilde o 27 yıl önce çalıştığım Tarım Bakanlığı yayın dairesi bu arada şeye çıkmış, uyduya çıkıp Tarım TV diye yayın yapan bir televizyona dönüşmüş. Oradan bu defa bir teklif geldi. Dediler sen gel yuvaya dön.
1: Bir dönüş oldu.
0: Dönüş oldu. Tekrar şimdi Tarım TV'de yönetmen olarak yayın hayatımıza devam ediyoruz.
1: Yayın hayatı da hiç bitmez zaten,
0: bitmez.
1: Değil mi?
0: Evet. Yani zaten bu, biliyorsunuz işte, bulaştığınız zaman evet. Böyle bir virüs gibi
1: şey insanı gibi, tiyatro çekiyor. Sahnesi tozu aynen, bulaşır toz derler ya.
0: Medyada bizde aynen. De var. Başka bir iş yapamıyorsunuz. Boş duramıyorsunuz. Evet. Emekli oldum, köşeye çekiliyorum.
1: Devamlı üretiyoruz işte, değil mi?
0: Balığa gidelim falan yapamıyorsunuz.
1: Evet.
0: O bile, balığa gidince bile, biz balığa gittik bu arada. Hafta sonu Mersin'deydim, benim ailem orada oturuyor. Taş ucunda şeye açıldık. Hmm. Oltayla balık tutmaya. Orada bile ben kameramı götürmüşüm.
1: Bir şeyler çekiyorsun.
0: Bir şeyler çekiyorum. Arkadaşlarım falan görüntüleyip evet. Böyle klip yapmaya kalkışıyoruz. O refleks var, her defasında. Evet. Hayata öyle bakıyorsun. Doğru. Yani.
1: Aslında hepimizde yani. Ben de uzun yıllardır bu işleri yaptığımız için, ama güzel, insanı genç tutuyor.
0: Kesinlikle.
1: Efendim çok teşekkür ederiz böyle, kendinizi şöyle en azından kısa bir şekilde aktardınız. Evet. Bu arada sevgili dinleyenlerimiz, bu sene işte üçüncüsü gerçekleşen Sivas Uluslararası Film Festivali Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenmektedir. Biz de bu destekten dolayı da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Çünkü bu tarzdaki festivallerin bir şehrin hem ekonomisine hem gelişmesine hem de şehirdeki gençlerin sinema ve sanat dünyasına atılmasına da büyük bir fayda sağladığına inanıyorum.
0: Hakan Bey, gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Sinema Genel Müdürlüğü, benim öğrencilerimden biliyorum. Hı-hı. Proje yapıyorlar. Uzun metrajlı evet. Da olsa, kısa film de olsa, kısa metraj da olsa, Sinema Genel Müdürlüğümüzden aldıkları desteklerle bu sanatsal projelerini hayata geçirebiliyorlar. Çok hayati bir kurum.
1: Doğru.
0: Yani çok
1: yani
0: önemli.
1: Sanatın yaşaması tabii, için tabii, çok
0: kesinlikle.
1: Güzel destekler
0: çok
1: var.
0: Güzel.
1: Peki efendim, şimdi siz kendinizden bahsettiniz. Biraz da kameranın arkasına geçelim diyoruz. Yani şimdi kamera arkasında yapmış olduğunuz o belgeseller, programlar sizi böyle hani çekim yaparken veya da ortamın genel durumunda neler etkiler böyle gözlemlediğiniz zaman? Bununla ilgili böyle biraz geçmişten bugüne birkaç bilgi alalım sizden.
0: Evet, şimdi ben bu işin bir hani önü var, hı hı. Tabiri caizse, bir de arkası var kameranın. Mutfak dediğimiz tarafa heveslendim hep. Yani ben mesela kendim bir fotoğraf albümüm yoktur, bir video albümüm yok. Kendimi çekmeyi sevmem yani.
1: Hı hı.
0: Ben mesela birazdan da belki fırsat olursa şey yaparız. Biraz o konuda da bir örnek sergilemeye çalışırız. Bağlama çalıp türkü söylüyorum çocukluğumdan beri amatör olarak. Ben mesela hiç ses kaydım yoktur, görüntü kaydım yoktur. Kendi sesimi falan beğenmem, dinleyemem. Ondan sonra kendimi görmek istemem. Bu çoğu insanda da varmış. Yani insan kendi sesi bir yabancı gibi geliyor kayıt altına alındığı zaman, değişik bir duygu. Ondan herhalde, bilmiyorum, ben hep kamera arkasına yöneldim. Kamera arkasını çok sevdim. Orada bir böyle şey gibi hissediyor kendisini insan. Orkestranın bir parçası değilsin de, solist, hı hı. Ya da enstrümanalist değil, şefsin gibi oluyor. Mutfakta şefsin,
1: şefsin
0: şeyde
1: evet.
0: Orkestrada şefsin gibi bir şey oluyor.
1: Hı hı hı.
0: Yani o işi nasıl söyleyeyim, başında bulunmak, yönetmek, ona bir bakış açısı sunmak, katkı vermek falan, o daha cazip geldi bana açıkçası. Oraya yöneldim. Ama şöyle bir şey var. Kamera önü de gerek muhabir arkadaşlardan, gerek oyunculardan, dramatik yapımlarda inanın çok çok zor bir şey yani.
1: Evet, öyle çok tehlikeli değil
0: ondan
1: mi?
0: Ondan da kaçındım gibi geliyor yani şimdi düşündüğüm zaman.
1: Evet.
0: Asla yani yapabileceğim bir şey değil gibi geliyor. Çok zor bir şey.
1: Çok zor.
0: Yani insanlar şimdi oturuyoruz hepimiz böyle. Hı-hı. İşte bir klip izliyoruz, bir film, bir dizi falan. Aa diyoruz, bazen de eleştiriyoruz hani, yok canım eski öbür filmde oynadığı gibi yok falan filan değil bile. Hı-hı. O kadar basit şeyler gibiymiş gibi geliyor insana böyle.
1: Ama o saniyeler ne kadar önemli değil mi?
0: Onu ortaya koymak gerçekten, o ortamda düşünsenize yani, o role girmek.
1: Değil mi?
0: O kamera önündeki insanların şey, etrafta ışık var, bir sürü çan, 60 kişi var.
1: Evet.
0: Yani onun önünde başka birisini, başka bir ruh haline girip bir şey yapmaya, canlandırmaya çalışıyorlar. Çok zor onların işi. Ama ben kamera arkasını seviyorum ya.
1: Siz
0: güzel,
1: biraz
0: eğlenceli.
1: Böyle kamera arkası biraz keyfi keder oluyor böyle, rahatlık.
0: Abi, tabii,
1: değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii tabii tabii.
1: Böyle salaş.
0: Rahat, tabii.
1: Kardeşim oyna diyorsun.
0: Kimse seni görmüyor.
1: En sonunda nerede görüyorlar? Filmin sonunda.
0: Tabii isim olarak KC görünüyor ama o da şöyle bir şey. Bakın yani ben ilk mesela TRT'de ilk ismim yazacağı zaman telefon açmıştım. Ailem Mersin'de yaşıyor benim. Mahalledeki kahveye toplamış babam tüm mahallelileri. İşte muhtarından tut kamuoyu önderleri falan kim varsa.
1: Bizim oğlanın ismi çıkacak.
0: Kadar, tabii program bitince benim oğlanın adı yazacak diye. Bu şimdi insanlara bir şey gelebilir yani, çok basit garip bir şeymiş.
1: Ama
0: yani.
1: O yıllarda
0: o çok kıymetliydi, inanın Hakan Bey, çok kıymetliydi tabii. Çok gurur verici bir şeydi yani. Ben öyle babamı annemi falan televizyonda ismi geçen oğlumuz adı geçiyor diye sevindirdiğim için, daha bu yaptığın işin altına imza atmak vardır ya hani.
1: Doğru.
0: Bizimki şey gibi yani, resim yapıyor adam, bir de köşesine yazıyor ya ressam ya da kadın işte.
1: Evet.
0: Ressamlar. Onun gibi imza atıyorsun ve o bir şey oluyor. Yani sana ait bir aidiyet duygusu geliştiriyorsun. Bir eser oluyor. Bir şey meydana getiriyorsun. Sanatsal ürün. O da çok inanılmaz bir duygu. Yani çok zevk alıyor insan ondan.
1: Tabii o yıllarki tabii, bir de böyle medyanın çok daha yani görünürlük çok azdı. Hani özellikle azdı. 2000 öncesi. Şimdi için artık bir şey diyemeyiz herhalde.
0: Şimdi herkesin
1: uçuş...
0: kendi televizyonu var.
1: Doğru. Herkesin artık kendi televizyonu cebinde geziyor. Aynen. Efendim çok güzel şeylerden bahsettiniz. Anlarınızı da böyle dinlemek hoş oldu.
0: Eyvallah.
1: Şimdi tabii yeni nesil şu anda bu sektöre daha çok sosyal medyadan biraz meyilli hareket ediyorlar. Bu tarz festivaller veya da işte medya, basın, işte belgesel çekimleri. Sizler ne gibi böyle bir gençlerimize öneride bulunabilirsiniz? Yani onlar için ne olabilir, ne yapsınlar?
0: Şimdi Hakan Bey, bizim mesleğimizde dönem dönem şeyler oluyor. Hani çok yaygın tabirle trendler oluyor.
1: Geçiş dönemi veya da.
0: Trendler oluyor. Mesela işte sinema sessiz film dönemindeyken radyo diye bir şey çıkıyor.
1: Evet.
0: İcat. Hı hı. Sinema salonları boşalıyor.
1: Doğru.
0: Sonra işte filme ses yazılma teknolojisi geliyor. Tekrar işte sinema bir oradan hareketleniyor. Tekrar toparlanmaya başlıyor falan. Sonrasında televizyon çıkıyor. İkinci büyük darbe. İnsanlar evine çekiliyor. Sinema salonları yine boşalmaya başlıyor. Bu defa televizyonun veremeyeceği etkilerle, görsel ve işitsel efektlerle falan, işte surround ses sistemleriyle falan sinema başka ataklar yapıyor. Yine salona şey yapmaya başlıyor. Aynı zamanda işte 3D, 3D filmler, gözlükle izlenen şeyler, olayın içerisine sokuyor seyirci gibi falan atraksiyonlarla. CGI teknolojisi devreye giriyor. Film perdede, işte film sinemada izlenir mottosuyla falan. Sinema hep böyle bir yaşadığı krizleri aşmaya çalışıyordu. Şimdi o şey Allah'ın takdiri televizyonun başına gelmeye başladı. Yani
1: evet,
0: televizyonlar
1: unutulmaya başladı.
0: Tabii, televizyonlar artık yani konvansiyonel medya yerini yeni medya dediğimiz
1: dijital
0: tabii
1: medya.
0: Dijital medyaya, sosyal medyaya devretmeye başladı. İnsanlar artık oturup televizyonun başında bir şey izlemiyorlar çok fazla.
1: Doğru.
0: Yani televizyon içeriklerini de internet üzerinden takip ediyorlar. Ve fakat burada işte çok önemli bir ayrım söz konusu. Üretilen içerikler aslında televizyon içeriği. Yani bu uzaydan gelmiş, böyle tanımlanamayan bir UFO
1: bir
0: gibi benzer bir cisim değil yani. Bunun background'una baktığımız zaman televizyon var. Televizyonun gerisine gittiğimizde sinema var, daha geriye gittiğimizde işte tiyatro ve fotoğraf var, daha da geriye gidince resim sanatı var. Hı hı. Yani görsel işe baktığınız zaman resim sanatı tiyatroyu etkilemiş, sinemayı etkilemiş. Aydınlatması, Rembrandt diye bir adam var mesela, biz hala derslerde bahsederiz. Hı hı. Rembrandt aydınlatma diye, lokal yarım yüz, böyle işte silüet aydınlatma falan. Chiasso Oscuro ressamları, böyle İtalyan akımı 16. yüzyılda, bu mesela tiyatronun sahnesini etkilemiş, spot ışık verip objeyi aydınlatıp diğer yerleri karanlıkta bırakmak. Hı hı. Sinemada aynı şekilde dramatik aydınlatma diye yer almış. Ya bu bir birikim. Yani sosyal medyada bir içerik üretiliyor ama insanlar yani televizyon içeriği üretiyor. Kamera televizyonun kullandığı aygıt. Cep telefonunun kamerası da olsa
1: aynı, evet.
0: Kamera
1: mantık aynı.
0: Mantık aynı. Baş boşluğu aynı, bakış boşluğu aynı, kompozisyon aynı. Hı hı. Yani sesi mesela böyle uzaydan gelen bir aygıtla almıyorlar. Mikrofon aynı, kamera aynı.
1: Evet.
0: Ve benzer şeyler. Ha, bir takım teknik yöntemler falan tabii ki daha imkanlar gelişti, farklılaştı ama televizyon içeriğinin mecrası, yayın mecraları değişti diyorum ben. Öyle bakıyorum o olaya.
1: Artık her yer bir stüdyo oldu şimdi
0: tabii,
1: gerçeği.
0: Tabii.
1: Yani siz yani, az önce konu arasında tabii, balığa gittik kendi, dedin. Evet. Balıktaki ortamı çekiyorsun.
0: Aynen
1: öyle. Orada bir doğal stüdyo.
0: Ya herkes yönetmen oldu. Herkes kameraman oldu.
1: Bir de şimdi, tek kişilik dev kadrolar oluştu değil mi artık?
0: Aynen öyle.
1: Herkes yani kendi başına.
0: Mesela bizim yetiştiğimiz yıllarda kameraman başka bir insandı, yönetmen başka bir insandı, yapımcı, metin yazarı falan. Şimdi tek kişilik orduna mesela yönetmenlerin çoğu kendi kurgusunu yapıyor artık.
1: Doğru.
0: Ya açıyor işte dizüstü bilgisayarını ya da masaüstü bilgisayarını, yazılımını yüklüyor. Ondan sonra işte bir şeyler var, stok siteleri falan var, görüntü indirmesi gerekiyor.
1: Evet.
0: Cüzi rakamlar yani, çok öyle zorlayıcı bütçeler de yok
1: değil,
0: artık.
1: Evet.
0: Müziğini indiriyor oradan telifli. Hani yükleyince sosyal medyada engel geliyor ya bazı
1: doğru,
0: ortamlarda,
1: aynen.
0: Yayın mecraları. Engel koyuyor telifsiz olunca. Telifli müzik indiriyor, görüntü indiriyor, kendi kurgusunu yapıyor. Yani tek başına böyle çekip yönetip şey yapan nedir onun adı?
1: Kişilerin
0: bir,
1: sayısı artıyor.
0: Bir film, bir klip, bir içerik üreten insanlar türediler. Hatta o şeyler sosyal medya fenomenleri, influencerlar
1: evet.
0: Falan kendi şeylerini üretiyorlar
1: evet.
0: Çoğunluk içeriklerini. Sosyal medya içerik üreticisi diye bir şey,
1: o da bir
0: kavram doğdu
1: girdi.
0: Tabii. Şimdi asıl tehlike, yani tehlike derken onun bir tırnak şey içerisinde yapay zeka devreye
1: evet.
0: Girdi. AI videoları. Esas bizim bizim insanımızı der yani
1: evet.
0: Meslektaşlarımızı tedirgin etmeye başladı. Bazıları gerçekten çok üst düzeyde yapılabiliyor. Yani çok amatör olanlar var. Bakın yapay zeka yaptırmış falan dediklerimizin haricinde gerçekten çok güzel işler yapılabiliyor o konuda. Daha da nereye gideceğini kestiremiyoruz. Ama ben şöyle düşünüyorum, yani bizim hani nereye gidiyoruz, nereye gideceğiz öngörüsünde futurist falan değilim ama yani belli bir zaman sonra, çünkü geçmişte hep öyle olmuş. Trend olmuş, bir şeyler silmiş falan, hani sinema,
1: tabii,
0: radyo çekişmesi,
1: evet.
0: Televizyon çekişmesi gibi. Bence belli bir zaman sonra artık reel çekimler daha değerli evet. Hale gelecek.
1: Ben bence. De o fikirdeyim yani kesinlikle.
0: Yani şimdi AI video şeyler, yapay zeka ile üretilmiş yazılıyor ya.
1: Anlaşılıyor zaten.
0: Şöyle olacak ama şimdi değil, bugünden yarına değil yani.
1: Gelecekte.
0: Tabii. Artık o çok sıradanlaşıp kendi o veri tabanını kullanıyor çünkü yani diyorsunuz ki Hakan Bey gibi bir adam yap bana, sesi ona benzesin
1: evet.
0: Radyocu falan diyorsunuz, öyle bir metin seslendirmecisi çıkartıyor size falan.
1: Aynen.
0: Yok yerden o hafız şey de dolduğu zaman bütün içerikler, bütün kullanılan malzemeler birbirine benzemeye başlayacak. Yenisi de çekilmiyor ya hani artık
1: doğru, evet.
0: Masraflı olduğu için onun böyle bir düşüşe geçtiği noktada artık şu altyazıda şu önemli hale gelecek ve daha kıymetli hale gelecek. Bu video gerçek film kamerası, gerçek stüdyoda işte neyse artık.
1: Kişiler
0: reel, reel çekilmiştir. Reel çekim
1: bunu
0: vardır.
1: Bunu da göreceğiz herhalde değil mi?
0: Ona döner diye düşünüyorum ben.
1: Katılıyorum
0: tekrardan.
1: Size. Çünkü yapay zekanın yapmış olduğu videolar da çok soğuk. Yani donuk böyle. Yani
0: ruh yok.
1: Ruh yok. Yani
0: ruh.
1: Bir haber sunuyor. Türkiye gündeminde
0: tabii.
1: bu oldu diyor. Bitti.
0: Şimdi şöyle, haberde de yani ben öğrencilerime hep acaba hangi şeye yönelsek diye, çünkü bizim meslek derya deniz
1: lazım,
0: yani radyo başka bir dünya, çok müthiş bir dünya, işte sinema bambaşka bir dünya, televizyon kendi içerisinde yani
1: çok
0: haberi
1: farklı.
0: Başka belgeseli başka, stüdyo programı, işte kadın programı diye program var yani başka ya.
1: Doğru.
0: Onu yapan insanlar başka, yarışma programı var, ekonomisi başka, şu başka falan derken ben diyorum ki bakın her film, her dizi bir gün biter ama haber bitmez. İnsanların habere olan ihtiyacı da, bakış açısı da bitmez. Haberciye olan ihtiyaç da bitmez sonuç itibariyle. Şimdi röportajlar yapıyorlar yapay zekayla falan. Çok bariz belli
1: oluyor. Evet.
0: Ama insanların mesela sokakta çıkıp bir haber kameramanı tarafından çekilmiş reel haber görüntüsüne olan ihtiyacı devam edecektir diyorum. Yani o yüzden haberin böyle bir artısı, avantajı var. Ama şimdi sinema filmini de yapıyorlar yapay zekayla, klipleri de yapıyorlar. Şeyler, reklam filmleri tüm ona döndü Hakan Bey.
1: Doğru.
0: %80 oranında Geri kalan %20'sinde de ben dikkat ediyorum, hani meslek refleksiyle hareket edip bakıyorum. Reelle yapay zekayı birleştirerek çekilenler var. Yani oyuncu var, tamam, gerçek reel bir oyuncu ama arka plandaki her şey yapay zeka, ortam yapay zeka falan. O bir trend yani, bu sıra öyle gidiyor.
1: Ama herhalde dediğiniz gibi bu da bir süre sonra bu doyuma uğrayacak.
0: Sonrasında
1: insanlar yetenekliyse, tabii. kendilerine eğer güveniyorlarsa tabii. onlar hayatta kalıp mesleğini sürdürebilirler.
0: Aynen
1: yani öyle. Dediğiniz o ilk başta çok güzeldi. Çünkü radyo, televizyon, sinema bir dönüşüm. Her aynen, dönem aynen. oluyor yani işin gerçeği. Peki şimdi gençler tercih ederken şimdi sinema, medya, buna da değindiniz ama evet. özellikle haberi burada vurguladınız. İnsan var oldukça, yani insanlık haber oldukça ölmez, habere evet, bağırlıkta tamam. olacak. Ama bunun üzerinde bir ekonomi veya siyaset, onunla da ilgili bilgi veriyor musunuz? Yani

0: etmez falan. Mesela bir gece muhabir işte polis adliye muhabiri gece nöbetçisidir. Hı-hı. Telsiz dinler.
1: Evet.
0: İşte diyelim ki Galatasaray şampiyon oldu. Hı-hı. Sivas'ta kutlama var. Gidip takip etmek zorunda. Ben spor muhabirim diyemez.
1: Diyemez
0: yani.
1: Değil mi?
0: Öyle başladığı için sonrasından bir branşlaşma dönemi gelir ardından muhabirlikte. O branşlaşmada da kendi bilgi birikim ya da eğitimi, background'u neyse o anlamda hevesi de merakı da neye yöne doğruysa orada spor muhabiri de olabilir, ekonomi muhabiri de olabilir, parlamento siyaset muhabiri de olabilir. Yani şeyin içerisinde, haberin içerisinde ilk önce o acemilik ilk başlangıç döneminde, çömezliğinde, polis adliye muhabirliğindeyken aldığı şeyi sonra branşlaşmaya, ben bunu tıp fakültesi eğitimine benzetiyorum bir nevi. Yani herkes anatomi okur. Doğru. Tıp fakültesinde.
1: Herkes vücudu tanımak lazım.
0: Tanır. Herkes işte Latince o ilaçların ismini okur, bilir falan filan. Ama sonunda kimisi beyin cerrahı olur, kimisi çocuk doktoru olur, değil mi?
1: Tabii.
0: Kimisi ürolog olur falan. Yani
1: bir tercihini yapıyoruz.
0: Tam branşlaşma sonrasında olan bir şey. Ama temelde habercilikte de haberci ilk başlangıçta bütün haberleri yapabilmesi, yazabilmesi, çekebilmesi
1: yani
0: lazım.
1: Yani mutfağı iyi bilmesi
0: lazım.
1: Tabii tabii.
0: O
1: mi?
0: Temeli alıp ondan sonra branşlaşma zaman içerisinde olur. Ama şöyle de bir şey var. Bakın Hakan Bey, yani branşlaşırken mesela yerelde böyle bir şey yok.
1: Ben yerel Anadolu, çok farklı.
0: Anadolu Ajansı'nda mesela işte şöyle bir yerel muhabirimiz yoktur. İşte ben spor muhabiriyim. Sivas'taki Sivas Spor'u takip ederim.
1: Öyle bir şey.
0: Falan diye bir muhabir yok.
1: Yok, evet,
0: yerelde
1: doğru.
0: Böyle ama merkezlerde Ankara, İstanbul'da.
1: Ajans ya, büyük ajans.
0: İlde,
1: evet.
0: Yani bizim kendi ajansın o dönemki işte genel merkez neresidir? Ankara'dır.
1: Ankara,
0: İstanbul'da
1: evet.
0: Nispeten 1/3 oranında olsa bile TRT ile Anadolu Ajansı çünkü merkezleri Ankara'da
1: doğru.
0: Olan kuruluşlar. Diğer medyanın, özel sektörün şeyi hep İstanbul'dadır. Onun içerisinde spor muhabiri vardır. Anlatabildim mi? Yani işte şey vardır.
1: Magazin programı
0: diye,
1: yani.
0: Magazine giden falan muhabir ayrımı vardır. Böyle ekonomi muhabiri vardır falan filan. Ama taşradaki, yereldeki insanlar Anadolu Ajansı'nda da TRT'de de çalışsa tüm haberleri takip etmek zorundadır.
1: Doğru.
0: O rutinleri takip etmenin üstüne bir de onlardan merkezde özel haber beklentimiz
1: tabii.
0: vardır. Sen niye bu hafta özel haber geçmedin diye. Bir de araştıracak ayrıca işte trafik kazasına, bilmem polis adliye haberine, yangına, sele filan gidecek. Bir de onun üstüne diyecek işte ben bu şeyle
1: özel
0: Hakan,
1: haberle.
0: Hakan Günebakan'la bir radyo üzerine özel haber çalışacağım, röportaj yapıp falan yerinde çekimlerle.
1: Doğru, evet.
0: Onu da üretmek durumundadır. Bir de onu bekleriz. Ve o insanlar bir de üstüne üstlük az önce söylediğimiz tek kişilik ordu dedik ya. Mesela merkezde kameraman ayrıdır, kurgucu ayrıdır, foto muhabiri ayrıdır, muhabir ayrıdır. Yerelde bir insan bunların hepsini yapmak durumundadır. Haberi yazar, görüntüsünü çeker, fotoğrafını çeker. Yetmez bir de onun görüntü sınırlanması için böyle
1: tabii.
0: Yani
1: özel yerlere
0: kısaltır, süre ayarlamasını yapar. Kurgusunu da yapıp merkeze öyle geçer. Beş işi birden yaparken bir kişi
1: yerel daha ne yapsın değil mi?
0: Daha ne yapsın yani? Bu insan üstü bir gayretle çalışıyor
1: ama
0: arkadaşlarımız.
1: Ama Anadolu'nun basın kalbi de yerelde değil mi zaten?
0: Kesinlikle. Yani o olmazsa zaten şey olmaz. Yani
1: haber olmaz.
0: Olmaz. Haber olmaz
1: evet.
0: Tabii.
1: Ankara genel merkez her tarafı toparlıyor ve
0: ya bir de Ankara'da şöyle bir şey. Ankara'da haber siyaset üzerine, parlamento üzerine,
1: evet,
0: meclis üzerine dönen bir şeydir. Ama şey öyle değil yani.
1: Değil.
0: Anadolu
1: yerel öyle değil.
0: Anadolu'da hem zengin, çok zengin özel haber konuları vardır. Hem görsellik çok üst düzeydedir. Hem de şey açısından rutin takipler açısından da her an bir aksiyon oluyor. Yani biz mesela işte Allah vermesin şimdi havalar ısınıyor. Orman yangını diye bir belamız
1: değil
0: var.
1: Mi? Evet. Her
0: yani
1: bölgeden
0: tüm yazı götürüyor yani orman illerinde ağaç yoğunluğu olan bölgelerimizde Sivas'ta yok gerçi
1: yok,
0: pek
1: evet.
0: Ama
1: kıyılarda var.
0: Karadeniz'e
1: yakın.
0: Tabii orman yoğun olan yerlerde bir orman yangını felaketi var. Bir deprem oluyor mesela.
1: Evet.
0: 11 ili vuran Şubat'taki deprem. Habercilerin en yoğun olduğu yerler.
1: Şimdi tabii bu kadar haberden, kameralardan, kamera arkasından bahsettik. Dilerseniz şu anda Sivas'ta bulunma sebebinize de gelelim. Şimdi üçüncüsü bu sene gerçekleşiyor. Sivas Uluslararası Film Festivali. Hemen bir tekrar da yapalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü de

0: bu projeyi destekliyor. Onu da bir kez daha buradan duyurmuş olalım. Şimdi tabii bu festivale siz de ilk kez gelmiş oldunuz.
1: Evet.
0: Bir medyacı gözüyle önce bir festivali değerlendirelim. Akabinde de bu festival veya da yapılan festivallerin gençlere, şehirlere ne gibi katkısı olur? Bununla ilgili neler diyeceksiniz?
1: Tabii şöyle, öncelikle bu üçüncüsünün olması, yani bir şöyle kötü örnekler vardı bu festival işlerinde. Birinci ve geleneksel diye evet, başlayıp da devamı devam hiç gelemeyen işler vardır. Üçüncüsünün yapılıyor olması bu işin artık oturduğunun göstergesi.
0: Devam
1: bir,
0: ettiğini tabii, gösteriyor. Evet.
1: Devamlılık var. O çok önemli bir şey. Yani bir yaptık, iki yaptık, üçüncüyü de yapabiliyoruz gibi. Sivas'ta bunu yapmak çok çok daha kıymetli bir şey. Çünkü Sivas kültürel anlamda çok zengin bir coğrafyaya sahip. Yani Sivas. Burada çekilen çok önemli filmler var. Buradan yetişmiş çok önemli sinemacılar da var. Ama mesela bu zamana kadar yapılmamış olması mesela
0: biraz
1: üzücü.
0: Kayıp gibi oluyor
1: kayıp
0: değil
1: gibi.
0: Evet.
1: Evet. Yapılmalıydı kesinlikle.
0: Ama bir başlangıç oldu.
1: Başlangıç,
0: devam ediyor.
1: Tabii, evet. Çok güzel olmuş. Katılımcılara da baktığımız zaman gerçekten çok
0: Hülya Koçyiğit, Sayın Tamer
1: çok
0: Karadağlı.
1: Türk sinemasına çok büyük emekler vermiş insanlar var. Yani onların burada gelip bu festival kapsamında yer alması da çok kıymetli. Ben ekibi de çok profesyonel gördüm açıkçası, organizasyonu yapan arkadaşları. Gerçekten böyle hiçbir detayı atlamadan çok konuya hakim, böyle işte ne yapmak istediklerini bilen insanlardan oluşan bir ekip, ki bu çok önemli. Bu işler böyle medyaya yansıyan kısmıyla değil de arka plan, aynı mutfak
0: olayında
1: olduğu
0: değil mi?
1: Gibi.
0: Evet.
1: Oradan esas önemli şeyler döner, yani işin
0: doğru.
1: Ortaya çıkan sonuca etkileyen unsurlar bunlardır. O kısmında çok ciddi emek var. Çok ciddi bilgi birikim var. Tecrübe var arkadaşlarımızda. Şunu çok, ben burada ona değinmek istiyorum. Çok rastlamadığımız şeyler. Belediye, üniversite ve valilik işbirliğiyle bu işin yapılması çok değerli.
0: O önemli bir
1: şey. Çok önemli. Yani bizdeki en büyük sıkıntılardan birisi illerimizde bu kurumların birbiriyle iletişimi olmaması, aralarında koordinasyon olmaması o olaya yansıyor yani sonuç itibariyle. İşte Antalya'ya gidiyorsun ya da diyelim ki Bursa'ya gidiyorsun, Adana'ya gidiyorsun falan. Belediye başka bir film festivalinde başka telden çalıyor.
0: Valilik başka
1: vali,
0: bir yer.
1: İşte belediyeyle başka bir şey yaşıyor falan, sorun anlamında. İşte üniversite olayın hiçbir yerinde yer almıyor çoğunda bunların. Gördük biz,
0: evet,
1: gidiyoruz geliyoruz.
0: Yaşanıyor
1: yani
0: doğru, siz
1: yaşanıyor.
0: Şahit oluyorsunuz.
1: Buradaki bu birliktelik, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon, ekibin profesyonel bir şekilde üçüncüsünü yapabilecek noktaya gelmiş olması, deneyimli böyle bilgili görgülü arkadaşlar, hevesli, bir kere bizim işimizde en
0: heyecan.
1: Önemli şey heyecan. Heyecanlı olmaları çok güzel bir şey. Ben bunları çok önemsiyorum. Ben çok güzel buldum. Yani bu gerçekten böyle laf olsun diye söylemiyorum. Yani öyle şeyler
0: yani
1: var.
0: Yani aldığınız hazzı anlattınız.
1: Çok önemli,
0: evet.
1: Çok güzel falan. Neden çok önemli, çok güzel? İşte bu saydığım sebepler de benim gördüğüm, yani benim kendi değerlendirmelerim bu yönde Hakan Bey.
0: Efendim ağzınıza sağlık.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi
1: sağ
0: konu
1: olun.
0: Konuyu açtı. Zaman su misali aktı gitti. Şimdi tabii bu memleket sazın sözün, aşıkların diyarı olunca.
1: Tabii çok seviyoruz.
0: Program öncesinde sayın konuğumuzun efendim biz saz çaldığını da öğrendik. Hatta hemen saz da yanı başımızda. Siz bizi göremiyorsunuz ama biz buradan ortamı sizlere anlatıyoruz. Bakın sazımız var, sözümüz var, sesimiz de var değil mi? Şimdi efendim gerçekten şöyle bir sizden Sivas türküsü dinleyebilir miyiz veya da?
1: Tabii çok güzel Sivas türküler. Türkünün şeyi yani.
0: Burak Muzaffer Sarı Sözen. Hani
1: tabii.
0: Türkülerden vatan kuran adam derler. Ana vatanı burası.
1: Yani ama benim için özel olan Aşık Veysel ya, babadan bir uzun ince bir yoldayım demek isterim. Yani.
0: O zaman onu
1: çünkü
0: çalın.
1: Çünkü şey, Sivas türkülerine girdiğimiz zaman hepsi birbirinden güzel tabii ve kıymetli. İçinden çıkamayız ama Aşık Veysel, saz çalıp türkü söyleyen herkes için takdir edersiniz ki başka bir yerde
0: baş
1: bir insan.
0: Değil mi? Evet.
1: Baş tacıdır. Onu yapmaya çalışalım inşallah.
0: O zaman dinleyelim, sonra buyurun. Veda edelim.
1: Eyvallah.
0: Buyurun efendim.

0: Alkışımız var mı içeride? O zaman biz burada...
1: Çok teşekkür
0: şimdi
1: ediyorum.
0: Şimdi radyo olunca sağ efektlerin olun. Böyle hava dokunması değil lazım mi? Değil mi? Çok radyoya güzel. Da ayrı bir hava veriyor efektler.
1: Aynen, aynen.
0: Efendim yüreğinize sağ olun.
1: Efendim ben çok teşekkür ederim. Ne kadar ederim. Güzel. Sağ olasınız, sağ olun.
0: Bizi aldınız götürdünüz yani.
1: Çok keyif aldım, ben çok duygulandım gerçekten. Zaten bu saz çalıp türkü söyleyenler için öyle bir şey denir yani genel olarak.
0: Hani böyle saz çalan türkü söyleyenlerden zarar gelmez derler ya.
1: Onu ben demeyeyim de.
0: Peki ben demiş oluyorum onu.
1: Neşet Baba'nın öyle bir şeyi var, sözü var. Bir de duygusal insan tabii. oluyorsun. Yani duygu olmadan o yapılmıyor. Doğru, Türkiye doğru. işi, duygu işi.
0: Evet.
1: Ben gerçekten çok mutlu oldum bu ortamdan, bu arkadaşlarla, sizlerle birlikte olmuş olmaktan. Çok onur duydum. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
0: Ben de efendim sizin sayenizde anılarımı tazelemiş oldum. Eyvallah. 93 yılında radyolardan sesimiz çok duyuldu. Ama tabii şimdi gazetecilik mesleğimizi sürdürüyoruz yine. Efendim böylece bir programın sonuna geldik. İşte bu sene üçüncüsü gerçekleşiyor. Sivas Uluslararası Film Festivali ve Festival Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından da destekleniyor. Stüdyo konuğumuz Mehmet Rıza Marufoğlu oldu ki bugün ayın 12'si ve sinema günleri başladı. 16'sına kadar sürecek. Bu hafta hem önemli ünlü isimler gelecek, onların konferansları olacak, çeşitli film gösterimleri olacak, sinema, belgesel üzerine çok şey yine konuşulacak. Size de biz çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Ağzınıza sağlık, sağ ayaklarınıza sağlık. Var sağ mı ekleyeceğimiz?
1: Çok teşekkür ediyorum. O şeyi tekrar ben de gerçekten çok önemsiyorum. Sinema Genel Müdürlüğümüzün verdiği desteği, Kültür Bakanlığımızın. Bizim bu Anadolu'da sanatı yaygınlaştırmamız evet. lazım. Ya bizim bir sinemamızın dünya çapında yani bir sinemamızın olması için bu festivalleri çok önemsiyorum. Yani biliyorsunuz Hollywood üzerinden Amerikan politikalarının dünyada bambaşka şekilde gösterildiği bir soft power deniyor ya hani Hakan
0: evet.
1: Bey. Bir güç olarak insanlara böyle kültür şeyi de ihraç etmesi anlamında da kültürel değerlerini. Bizim o kadar güzel şeylerimiz var. Sinemanın uluslararası anlamda buna bir katkı sunacak en önemli enstrüman olduğunu düşünüyorum. Sinema çok önemli ve çok desteklenmesi gereken bir kurum.
0: Efendim ağzınıza yüreğinize sağlık. Tekrardan memleketimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yarın herhalde yolcusunuz siz.
1: Evet.
0: Şimdiden yolunuz açık
1: çok
0: olsun diyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sivas'ı da zaten şöyle bir gezmişsinizdir diye veya da akşam şöyle bir hafif soğuğumuzu hissedersiniz. Akşamları biraz serin oluyor.
1: Güzel soğuğu var maşallah. Soğuğa sormuşlar neresin diye. Demiş Erzurum'da ikamet edirim ama aslında Sivaslıyım.
0: Değil mi efendim? Peki. Efendim biz de genç arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da burada hem fotoğraf çektiler hem de şu anda yayının aktarılmasında
1: pırıl pırıl
0: emekleri var. Biraz zaman geçince hepsi burada oturacak zaten değil mi artık?
1: Tabii,
0: siz
1: tabii.
0: de hikaye biriktirin arkadaşlar bugünler için.
1: Kesinlikle.
0: Efendim size de çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir 15 dakika bir mola vereceğiz. Akabinde genç arkadaşlarımızı burada ağırlayacağız. Sizi yolcu ediyoruz efendim. Ayağınıza sağlık. Yeniden görüşeceğiz.
1: Hakan Bey sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür
1: tekrar.
0: Ederim.
1: Sağ olun.
2: Çuğ Radyo Şehri

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden yayınımıza devam ediyoruz. Şehrin Genç Sesi 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu CÜ Radyo'dayız. Ve bu sene üçüncüsü gerçekleşen Sivas Uluslararası Film Festivali'nde az önce efendim konuğumuzu biz uğurladık, Mehmet Bey'i ve akabinde genç arkadaşları ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören, İletişim Fakültesi'nde eğitim gören arkadaşlarımızı şu anda stüdyomuzda ağırlıyoruz. Bunlar tabii ki radyo, televizyon ve sinema oyunculuğu bölümünde okuyorsunuz ve biz de bunlarla ilgili hem konuşacağız hem de Sivas Uluslararası Film Festivali'nde arkadaşlarımızın yükü ağır, o ağırlığı şöyle bir hafifleteceğiz. Çünkü anlatılan her şey hafifliyor, değil mi? Evet. Kesinlikle. O zaman içimizde kalmasın efendim, şöyle dışarıya yayılsın diyoruz. Hemen konuklarımızı ben bir sizlere takdim etmek istiyorum. Nisa Hancı, 3. sınıf öğrencisi. Hoş geldin.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
0: Ve Hasan Taha Demir Koparan. Hoş geldin Hasan.
2: Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
0: Teşekkür ederiz efendim. Tabii arkadaşlarımız memleketimizin güzel gençleri. Şimdi onlarla hem şehri konuşacağız hem bu festivalle ilgili çeşitli konuları konuşacağız. Sizlere aktaracağız ama yine hemen bir hatırlatmakta fayda var. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından şu anda gerçekleşen, üçüncüsü gerçekleşen Sivas Uluslararası Film Festivali desteklenmekte. Bunu da sizlere bir kez daha hatırlatıyoruz. CÜ Radyo frekanslarından. Evet. Söz bayanlardan başlar, değil mi? Öncelik bayanların, hanımefendilerin. Nisa, seninle başlayalım. Şöyle yapalım. Öncelikle Nisa Hancı kimdir? Kısaca böyle kendinden, yaşını söylemek zorunda değilsin. Bayanlara yaş sorulmaz. Öyle bir giriş yapalım. Sonra Hasan'la devam edeceğiz ve sonra festivale geçeceğiz. Hadi bakalım.
1: Ben Razi Şehzon 3. sınıf öğrencisiyim. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 3. sınıf öğrencisiyim. Lisede de radyo televizyon bölümü okudum, iletişim lisesinde. Bu bölümü çok seviyorum. Yani o yüzden tekrar üniversitede de bu bölümü okumak istedim. Gerektiği kadar aktif olmaya çalışıyorum. Şu anda festival asistanıyım. Hı hı. Bu şekilde sürecim devam ediyor.
0: Yani lisede hızını alamadın, üniversiteye böyle tamamen dedin ki biz bu işi artık üniversiteyle bir taçlandıralım dedin.
1: Evet.
0: Tabii seni şu anda dinleyen böyle genç arkadaşlarımız da, iletişim lisesi de çok önemli bir lise. Bunun zaten bütün altyapısı orada başlıyor. Burada da iş taçlanıyor. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Yine konuşacağız. Evet, Hasan, sana geçelim.
2: Herkese öncelikle merhabalar. Bizi dinleyen herkese de selam olsun. Arabasında, evinde. Ben Hasan Taha Demir Koparan. Radyo, televizyon, sinema 1. sınıf öğrencisiyim. 24 yaşındayım. Elhamdülillah Sivaslıyım.
0: Çok güzel. Evet.
2: Ben de küçükken şöyle bahsedebilirim. Küçükken, çok küçük yaşlarda yani, film izleyerek, dizi izleyerek, hep onları yorumlayarak, film okumaları yaparak aslında büyüdüm. O zamanlar tabii CD'ler vardı. Biraz eski ya, olabilir.
0: Çok yaşlı değilsin. CD'ler yeni daha.
2: Şimdi online platformlar olunca öyle oluyor. O zamanlardan böyle bir ilgim vardı. Zaten tiyatro oyunları yazıp oynuyorduk küçükken. Daha ilkokulda, ortaokulda. Tabii üniversiteye de çok istiyordum. Fakat ilk sefer olmadı. Farklı bir bölüm okudum. Şu an ikinci üniversitem olarak radyo, televizyon, sinemada kendimi taçlandırdığımı düşünüyorum.
0: Bence güzel olmuş. Yani insan sevdiği meslekle haşır neşir olursa geleceği daha mutlu olur, değil
2: Kesinlikle
0: mi?
2: Kesinlikle öyle.
0: Sen de bunu böylece gerçekleştirmişsin. Sonuçta şu anda buradasın ve bu okulda eğitim alıyorsun. İleride de bu mesleği inşallah sürdürürsün diyelim. Peki. Nisa, hemen devam edelim. Şimdi biz bir festivalin içerisindeyiz. Şimdi insanlar festival deyince böyle bir karnaval havası bir şeyler bekliyor, değil mi? Trompetler çalınsın işte vesaire. Bir sessiz başlayış ama esas birkaç gün sonra tam bir kortejle başlayacak, değil mi? Biz böyle bir ön başlangıç yapıyoruz radyo stüdyosunda. Neler yaptın? Yani bu festival şu ana gelene kadar Nisa'nın ne gibi katkıları oldu?
1: Yani şöyle, aslında her şeyde çalıştım.
0: Hı hı.
1: Çok aslında yoğun bir süreçti ama bir o kadar da keyifli bir süreçti. Yani birçok şey öğrendim. Kendime birçok katkıda bulundum. İşte yazı yazmaktır. Yani bunlar aslında küçük şeyler olarak görünebilir ama mesela bir dilekçe yazmayı bile öğrendim yeri
0: i̇şte
1: geldiğinde.
0: Bu.
1: Yani çok büyük katkıları ve destekleri oldu benim için.
0: Hı hı.
1: Farklı bir ortamdı. Arkadaşlarımla birlikte çok güzel emekler sarf ettik. Gayet keyifli ve güzel bir ortamdı yani benim için.
0: Aslında doğru söylüyorsun. Yani sonuçta denize girmeden veya da suya girmeden yüzme öğrenilmez, değil mi? Siz de bu festivalin içerisine sağ olsun hocalarınız, akademisyenler, siz de der ki hadi gelin bakalım arkadaşlar bu işi beraber yoğuralım dediler. Sizi kattılar ve tecrübe daha da çok edineceksiniz, ona da eminiz. Hasan sen neler yaptın?
2: Ya şöyle söyleyebilirim, daha önce birçok kongrede, konferansta ya veya atölyede bulundum ya da bir parçası oldum ama hani gerçekten festivalin yoğunluğu kadar bir şey görmedim. hani yaparız ya, hadi hallederiz, ne var ki diyorsunuz ama hani içine girince olayın bambaşka olduğunu anlıyoruz. Yani Nisan da dediği gibi hani en küçük yazışmalardan efendime söyleyeyim çantaların hazırlığına, pankartların, grafiklerin her şeyin hazırlığında bulunduk. Burada gerçekten hocalarımıza ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Kendilerini asla üstün görmeyip bizle beraber aynı seviyeye inip bizle beraber çanta hazırladılar. Bizle beraber defterlere yardım ettiler. Bizle beraber oturdular gecelerine kadar defterlere yardım ettiler. Bizle beraber oturdular gecelerine kadar belki ailelerinden feragat edip bizle beraber okulda bulundular. Orada da onlara ayrı bir teşekkür etmek isterim kendi adıma.
0: Tabii şöyle de diyebilirlerdi. İşinizin adı ne? Yapın bakayım. Aynen, çocuklar aynen. Diyebilirlerdi ama burada zaten önemli olan nedir? Üniversitenin burada hocalarla beraber bu işi beraber yürütüp daha iyisini nasıl yapabiliriz? Siz de bununla ilgili bu işin tamamen artık en merkezi noktasından bitene kadar da bir koşturmaca telaşa devam edecek. Ama genelde bu gibi festivallerde

0: daha çok böyle spot cümle bulmak zordur değil mi? Festivale ait birilerine bir şey yazarken veya da küçük bir teaser çekerken veya bir seslendirme yaparken. Mesela ne olabilir, ne söylenebilir? Mesela biz şu anda üçüncüsü gerçekleşen Sivas Uluslararası Film Festivali bu program başlangıç yaptı. Aklınıza bununla ilgili bir spot, bir cümle ne olabilir mesela? Veya hiç düşündün mü bunu sen Nisa?
1: Yani şöyle.
0: Mesela ne yapalım, nasıl çağıralım insanları biz bu festivale? Zor mu oldu?
1: Evet, biraz zor.
0: Toplayın tası tarağı, gelin diyebilirsin mesela. Peki Hasan, ben biraz sizi böyle zorlamak istiyorum. Bu da aslında bir tecrübe yayını doluyor değil mi aslında?
2: Aslında festivalin de bir parçası değil.
0: tabii Dolmayister arkadaşlarımızı da unutmamak lazım. Onlar şimdi bana böyle pis pis bakıyorlar. Sizler de gözümden kaçmıyorsunuz. Tamam. Evet. Kimden devam edelim?
2: Hiç
0: fark etmez. Peki. Şimdi o zaman o zor bir soru oldu herhalde değil mi? Sen biraz böyle kopya çeker gibisin. Bak ben görüyorum. Dinleyenlerimiz görmüyor ama orada yazılanları ben sana okutmak istemiyorum. Doğaçlamayla bu işi halledelim. Neden biliyor musun? Yıllar sonra sana fayda olacak.
1: Evet,
0: peki. Nisa, şimdi seni aradılar. Dediler ki sen bu üniversitede okuyorsun. Bu ekibin içerisinde olmalısın. Ve sen o anda ne hissettin?
1: Aslında bu benim hep istediğim bir şeydi. Hmm. Okulumuzun ilk yılından beri. Zaten üçüncüsü gerçekleşiyor şu an. Ben de üçüncü sınıfım. O yüzden aslında hep istediğim bir şeydi ve bu benim ödüme gelince açıkçası çok mutlu oldum. Ve hemen ben de orada olmak istiyorum dedim yani.
0: Güzel. Zaten. Yani birinci de olamadım, ikinci de olamadım, üçüncü de olacağım dedin.
1: Kesinlikle öyle. Ve yani direkt bu süreç beni çok heyecanlandırdı ve çok mutlu etti. O yüzden yani bu teklif benim için çok önemli bir teklifti yani.
0: Güzel. Tabii. Hocalarınız bunu düşünürken bakıyor. Bütün öğrenciler kıymetli ama seneye de başka öğrenciler için bu yol açılacak değil mi?
1: Evet.
0: Evet, olsun. Peki. Hasan daha yolun başında. Birinci sınıftasın.
2: Evet.
0: Şimdi karşımızda üçüncü sınıf öğrencisi var. Bir tecrübeli arkadaş. Yani hani çayda dem, askerde kıdem derler arkadaşlar. Şimdi sen kıdemlisin. Biraz Hasan'ı yoralım değil mi? Biz o daha böyle işin başında. Sen neler hissettin? Yani
2: Kesinlikle insanda bir heyecan oluyor. Yani çünkü bilinmezlik dediğimiz bir gerçek var. Hı hı. Bu bilinmezlik kafada soru işaretleri oluşturuyor. Ama ardından Nisa gibi diğer arkadaşlarımızın da ismini zikretmem gerekirse Tuğba
0: söyleyin
2: ve Yasemin arkadaşlarımız, Tuğçe, Zeynep, Tuğba hepsi onlarla bir olduğumuzda aslında aynı ortak paydada buluştuğumuzda bir anda aile ortamı oluşuyor. Hani dediğim gibi öncesinde de dediğim gibi hani gece geç saatlere kadar çalışıyoruz ama ya uf hadi eve gidelim ya ne yapıyoruz burada demiyor insan. Çünkü orada beraber kahvaltımızı yapıyoruz, beraber akşam yemeğimizi yiyoruz, beraber yazılarımızı yazıyoruz, beraber grafiklerimizi tasarlıyoruz, beraber video çekiyoruz, beraber evet. Kayıt alıyoruz. Ya hem festival toplantı odası diyeyim hem okul bizim için artık bir ev oldu. Hatta şu espri döndü. Ya sabah da buraya geleceğiz. Burada uyusak ya demeye başladık bir yerden sonra.
0: Doğru olabilir yani. Ama bu mesleğin gerçekten uykuyla arası hiç barışık değil. Onu gerçekten söyleyeyim size arkadaşlar. Çünkü yayın, basın, medya, gazeteci veya da bir belgesel çeken. Çünkü her an her şeyle karşılaşabiliyorsunuz ki ileride de mutlaka çok şeyle karşılaşacaksınız. Ama önemli olan nedir? Doğruyu yapmak, mesleği en iyi şekilde sunmak değil mi? Şimdi festivalde böyle başındayız. O notlar arasında aklında kalan nedir senin mesela? En çok böyle neye zorlandın veya da?
1: Festivalde.
0: Hani çünkü oturdunuz, bir toplantı yaptınız, masadasınız. Herkes bir şey söylüyor.
1: Yani şöyle, aslında herkeste farklı bir bilgi oluyor. Hı hı. Ve bu bilgiler ortada bir yerde karışıyor. Aslında bu en çok beni zorlayan şey oldu. Hı. Mesela ben söylüyorum, diyor ki mesela Hasan, o öyle değil. Başkası Tuğba diyor öyle değil. Yani bu aslında bu çok karmaşık bir sürece dönüştü bizim için. Ama bir o kadar da keyifliydi. Ve biz yine işin içinden çıkmasını çok iyi bir şekilde bildiğimizi düşünüyorum. ve şu an burada konuşmak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu şekilde yani. Tam spesifik bir örnek veremeyebilirim ama iş karmaşıklığı biraz yorucu olmuştu.
0: Yorucu oluyor değil mi? Ama tabii orada da önemli olan cımbızla o kelimeleri almak, onların hepsini notları tutmak ve sonrasında onları hayata geçirmek. Esas zor olan hayata geçirmek oluyor değil mi? Ve şu anda da bu hayata geçmeye başladı. Seni en çok ne etkiledi toplantılarda?
2: Şöyle söyleyebilirim. Nisan'ın söylediğine bir destek olsun. Revizeler çok etkiliyordu. Bu bizi evet belki üzüyor ama o revizeler olmasa belki aksamaya başlayacak festival ya da başka bir aksaklık çıkacak, başka bir sorun çıkacak. Orada revizeleri her geldiğinde biz tekrar not alıyorduk, tekrar not alıyorduk, tekrar güncelleniyordu. Ama şu

0: An olduğumuz yerdeyiz. Sizle beraberiz. Artık bir canlı yayındayız. Bunun yaşadığını görmek aslında, hani çocuğumuz gibi büyüttük.
1: Yani
0: Bir
1: zafer
0: fikir de
1: yaşıyoruz.
0: gerçekten öyle. Bir fikirdi, bir
2: Evet.
0: ortaya çıktı. Hocalarımız bizi davet etti. Diğer hocalar bir araya geldi. Düzenleme kurulu oldu. Görevli öğrenciler belirlendi derken şu an kocaman işleyen bir sistem haline
1: Değil.
0: dönüşmüş durumda.
1: Aslında 16'sında herhalde büyük gümbürtü kopacak değil mi ödül töreninde böyle
2: Evet.
1: alkışlar böyle herkesin müthiş şekilde oley işte bu sene de üçüncüsünü daha güzel yaptık diyeceğinize biz inanıyoruz. Tabii bu heyecan sizi hem dinç tutuyor hem de geleceğe ait yeni yeni planlar ortaya koyuyor. Belki gün gelir böyle 20-25. diyelim siz davet edilebilirsiniz.
2: Umarım yani
1: Olabilir
2: gerçekten çok
1: mi?
2: isterim tabii ki de.
1: Hangi dalda davet edilmek istersin mesela?
2: Ben oyuncu dalında davet edilmek isterim
1: Hmm.
2: mesela.
1: O zaman
2: Oyuncu olarak.
1: iletişimi oyunculuğa doğru kaydırıyorsun yani.
2: Evet.
1: Var mı öyle bir yetenek?
2: Yani ben tiyatroya gitmiştim daha öncesinde.
1: Hı.
2: Yani ne kadar yeteneğim olduğu tabii ki de dışarıdaki gözle tartışılır.
1: Evet.
2: Ama seviyorum yani.
1: Yapabilirim
2: Evet.
1: diyorsun. Olabilir. Yani buraya bir sinema oyuncusu veya da bir dizi oyuncusu olarak da davet edilebilirsin, değil mi?
2: Umarım.
1: Çünkü bir şeyi istemek lazım. Onun için de
2: Kesinlikle.
1: hedefe doğru hareket etmek lazım. İnşallah yani olsun. Yani olmasın
2: Kesinlikle.
1: diye hiçbir zaman negatif düşünmeyelim. Sen ne olarak gelmek istersin? Mesela şimdi yaşın senin 25 söylemiştin değil mi? Yanlış,
0: 24,
1: 24
0: 25.
1: pardon. Biz üçüncüsünü yaşıyoruz. Mezun oldun 30 oldu. 35'inden sonra artık Hasan gündemde.
0: Artık ya şöyle benim aklımda aslında A, B, C, D bir sürü plan var.
1: Vay.
0: İlk öncelediğim planım şu, bir akademisyen olmak. Yani aslında buralarda yine bulunmak istiyorum. Çünkü bir şey anlatmak, insanların derdini paylaşmak, onlarla bir arada olmak, öğrenmeye devam etmek, hayat boyu bilmeye devam etmek benim için çok kıymetli. Asla da hani dışarıda bir insana bakıp ya bundan bana bir şey olmaz asla demem. Yani illa ki her insanın insana bir öğreteceği bir şey vardır. Eğitim yanında, öğretim yanında buna çok önem veririm. Akademisyen olarak belki davet edilmeyi isteyebilirim.
1: Yani anlatıcı olabilir. Konuk
0: Evet.
1: böyle değil mi? Davet edilirsin. Sinema üzerine, iletişim üzerine, medya üzerine çeşitli bilgileri böyle gelip burada birçok işle paylaşabilirsin. Peki böyle sırasıyla gidiyorum kusura bakmayın. Hani ikinize de
0: Estağfurullah.
1: eşit davranmak anlamında. Yayının en zor kısmı budur. Böyle ortak konuk aldığınız zaman birini biraz ihmal edince o hemen böyle küsmeye başlar. Bu da aklınızda olsun. O yüzden o timing'i çok iyi değerlendirin. Yani yayın konuğunu küstürmemek lazım. Niye? O kapıdan bir daha gelsin değil mi? O yüzden bunlara dikkat edelim. Şimdi tabii Nisa sen ileride oyunculuğu kendi hedefine koymuşsun ama işte liseden sonra iletişime geçtin ve burada fakültede okuyorsun. Hayatında neler değişti? Mesela seni şu anda genç arkadaşlar da takip ediyor veya da üniversite sınavına girecek olan arkadaşlar da bizi şu anda dinliyorlar. Ne söyleyeceksin?
2: Öncelikle yani daha çok olgunlaştığımı ve böyle işe daha çok kendimi verdiğimi hissediyorum
1: Hı
2: artık
1: hı.
2: ben. Mesela daha öncesinde böyle hani tam işe kendimi veremezdim. Böyle
1: Önce
2: biraz daha
1: şeker kız kendi gibi.
2: evet biraz daha böyle
1: Şimdi.
2: yani şu an daha böyle oturaklı.
1: Tamam,
2: Daha böyle her
1: güzel.
2: şeyi bildiğimi düşünüyorum. Yani her şeyi bilemem de tabii ki
1: Hı
2: de
1: hı.
2: anladım demek istediğimi. Yani mesela şu an bu festival bana şunu özellikle de çok kattı. Ben artık böyle bir işi sonunu getirebiliyorum. Mesela ben öncesinde öyle bir insan değildim açıkçası. Hani bir işin sonunu getiremiyordum pek fazla. Hani bir sıkılıyordum yani gitmek istiyordum. Ama bu süreç bana sabırlı olmayı öğretti. Hem de işi bitirmeyi öğretti diyebilirim.
1: Artık efendim iş bitiricin İsa ile yan yanayız. Hani programın sonuna doğru patron olacak. Onu biz hissediyoruz.
0: Sizin koltukta
1: Gelsin efendim otursun. Hasan sen neler dersin?
0: var. Genç arkadaşlarıma tavsiye vereceksem
1: Hı.
0: eğer kesinlikle sabırlı olmalarını söylerim. Çünkü sabrın sonu selamet.
1: Doğru.
0: Yani genellikle kendim de yapıyorum bunu aslında ama yani kendi yapamadığım bir şey söylemek de çok doğru olmaz. Çabalıyoruz diyelim. Sabretmelerini isterim. Çünkü her zaman şunu isteriz. Ya hadi bir an önce başlayalım ve bitsin. Ama farkında değiliz ki adım attığımızda aslında o işe girişiyoruz. Başladık. Bir şekilde devam ediyor. O iş bitecek. Eğer ki sınava çalışıyorlarsa sınavlarına çalışmaya başlasınlar. O adımı atsınlar gerisi tıkır tıkır geliyor. Festival üzerinde örnek vereyim. Bir şekilde başladık ve şu an buradayız yine aynı şekilde. Okulumuza başladık. Bir şekilde mezun olacağız. Sonrasını düşünmek yerine bu anı değerlendirmenin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Ben yani de. Bulunduğumuz anı en iyi şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Bunu yapmamız gerekiyor. Söylediklerinizden anladığım bu. Bir de özellikle yeni nesil çok sabırsız, evet. Değil mi? Yani siz de yeni

0: içindesiniz ama bir sabrı öğrenen taraftasınız şu anda. Ki çok güzel bir şey söyledi. Bir işe başladığın anda tamam bitirmenin yarısıdır ama o bitirmek için nasıl bir telaş, nasıl bir yol, o harita önemli olan doğru ilerletebilmek ki festivalde size büyük deneyimler, büyük tecrübeler katmış. Kesinlikle. Yani konuşmalardan ben onu anlıyorum. Herhalde dördüncüde artık bilemiyorum olur musunuz ama belki dördüncüde yol gösteren biri olabilirsiniz.
1: Umarım.
0: Değil mi? O da çok önemli. Çünkü insanlar tecrübelerini ne yapıyor? Deneyimlerini bir işin içine girerek. Ve tecrübe de zaten parayla satın alınamıyor. Hata yapacaksın. Bir şekilde doğruyu bulmaya çalışacaksın. O arada siz de kendi dünyanızda tecrübe edinmiş oluyorsunuz. Şimdi festivallere davet edilenlere gelelim mi?
1: Gelelim.
0: Onlar arasında hepsini yani biz şöyle aklımıza gelmez ama senin en gözde favorin kim? Hepsi öyle ama biz bir tanesini de duyalım.
1: En gözde favorim. Bunu bir
0: düşünmeliyim. Hepsi benim için kıymetli falan evet. Dediğini ben o zaman kabul edeyim. Hasan.
2: hepsi benim için kıymetli.
0: Hemen kopya çekti. Tabii gerçekten gönül ister ki Türkiye'deki bütün böyle önemli isimlerin Sivas'a gelmesi ama evet. Sanat camiası da çok hareketli. Yani özellikle sinema, belgesel bu sektör gerçekten çok hareketli bir sektör. Bir sene gündemde olan bir kişi ikinci sene hiç hatırlanmıyor değil mi? Evet. Biraz da nankörlük var mı?
2: Maalesef.
0: Unutuluyor değil mi? Peki unutulmamak için ne yapmak lazım Nisa? Bu sektörde.
1: Unutulmamak için bence daha böyle kalıcı işler yapılması gerekiyor. Yani böyle tek bir zamana hükmeden iş değil de daha böyle hani geleceğe de,
0: genele yaymak lazım.
1: Genele yaymak gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani tek bir şey üzerine tamam bir hedefin olabilir ama arada başka bir şekilde işleri de hayatına katarak genel bir anlamda herkesi kucaklayıcı. Hem de böyle gündemde ve mesleğinde sürdürülebilirlik önemli kesinlikle. Değil mi? Çünkü tek bir rol üzerine insanlar hayatında bu sinema veya tiyatro olduğu zaman o rol ona yapışıyor. Sonra ikinci bir şey olmuyor değil mi? Evet. Hasan senin düşüncelerin nedir?
2: İlk söylediğinize cevaben şunu söyleyebilirim. Aslında Sivas Film Festivali, Uluslararası Film Festivali yıldan yıla büyüyen bir organizasyona dönüşüyor artık. Açılışın başında dediğiniz gibi Kültür Bakanlığımız artık destek vermeye başladı ve bu aslında bizim için de çok kıymetli. Bunun bir parçası olarak İletişim Fakültesi'nde şu an bunu yapıyor da olmak çok güzel bir şey. Yani gerçekten hiçbir konumuzu birbirinden ayıramıyoruz. Evet. Onu söyleyelim. halkımızın da bunun için çok heyecanla beklediğini biliyoruz. Biz de emin olun onlar kadar heyecanlıyız.
0: Peki daha çok şehir merkezinde mi olacak bu etkinlikler? Bu iletişim fakültesi içerisinde mi olacak? Hanginiz cevaplamak istersiniz?
1: Aslında her iki tarafta da olacak. Şehir merkezinde de bizim fakültemizde de aynı şekilde etkinliklerimiz olacak. Yani tek
0: ben
1: bir
0: biliyorum
1: yere
0: ama
1: değil.
0: Dinleyenlerimizi aydınlatalım.
1: İletişim fakültesinde sinema salonunda atölyelerimiz olacak. Bilgisayar laboratuvarında atölyelerimiz olacak aynı şekilde. Gök Medresesi'de söyleşilerimiz olacak. Bu şekilde yani şehir merkezi veya da
0: açık hava sinema.
1: Evet açık hava sinemalarımız olacak.
2: Yine buradan velilere seslenmiş olalım. Küçük çocuklarımız için Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde animasyon film gösterimlerimiz olacak. Bunların detaylarına da tabii Sivas Uluslararası Film Festivali'mizi Instagram'dan takip edip ulaşabilirler. Orada festival takvimimiz var. Biz yine belirtmiş olalım, altını çizelim. Nisan'da dediği gibi söyleşilerimiz, atölye çalışmalarımız, sizin de dediğiniz gibi açık hava film gösterimlerimiz, ödül törenlerimiz, hatta işte çok beklenen konserlerimiz de olacak. Hem açılışta hem kapanışta ayrı ayrı çok güzel, çok değerli sanatçılardan konserler dinleyeceğiz. Çok güzel dinletiler olacak. Herkesi tabii ki burada katılmayı, özellikle kortej yürüyüşüne de ayrıca bekliyoruz. Çok evet, festival şenlikli bir havada olacak.
0: Kortej yürüyüşü de tarihi valilik binası önünden Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne kadar orada hem Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve diğer ilgili kurumla yetkilileri ve halkımızla, gençler, vatandaşlar hepsi bir arada yürüyüş yapacaklar. Sonra konserle bu program başlayacak değil mi? Bizde bu programda bir böyle bir ön giriş olmuş oldu değil mi? Aynen. Ama bugün de yine sizden önce almış olduğumuz Mehmet Bey de söyleşi yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Yine bu ara bu dakikalarda bu işte zaman dilimi içerisinde yarın ve sonraki günlerde yine Üniversite İletişim Fakültesi'nde söyleşiler olacak değil evet. mi? Onlar da devam edecek. Peki şimdi siz bir festival yapmak isteseydiniz ne olabilirdi mesela? Hani Sivas için değil de ileride kendiniz bir proje ortaya koymak isteseniz. Çok zor mu oldu?
2: Ben başlayabilirim belki.
0: Evet Hasan.
2: Aslında daha önce küçük bir girişiminde bulunduk. Festival olarak başlıklandıramayabiliriz ama daha liseden arkadaşlarımla bir araya gelip şunu istiyorduk. Geçmişle günümüzü bir araya getirmek. Hmm. Önceki nesille şu anki nesli kavuşturmak, buluşturmak. Hani bu çok zor bir şey. Hmm. Nasıl yapabiliriz? Hangi yöntem izleyebiliriz? Biz de dedik ki hani herkesin oturup dinlediği ne var? Saz, bağlama. Evet. Herkes bir ortamda oturup gayet sessiz, sakin, huzurlu bir şekilde bağlama dinler, eşlik eder. Köy odalarını gidelim, çekelim dedik. Köy odalarında insanları davet edelim, beraber bir meşk ortamı olsun.
0: Güzel.
2: Orada bir büyükler küçükleriyle bir araya gelsin. Böyle küçük bir şeye başlamıştık. Belki bunu örnek verebilirim. Tabii çok küçük bir parçası olsun. Şu an yaptığımız işin. Yine bu minvalde geçmişle şu anki günümüzdeki gençliği bir araya getirmek istediğim bir program, bir festival, bir şey
0: olabilir diyorsun.
2: Olabilir.
0: Güzel, mantıklı. Çünkü sonuçta geçmişten bugüne gelen bir nesil var. Herkes yaşlılığa doğru hareket ediyor. Bu bir gerçek. Ama onların yaşadıklarıyla şu anki arasındaki o farkı da böylece eğer bu hayata geçerse herkes görmüş olur, değil mi?
2: İnşallah.
0: Yani bir 70 yaşındaki insanın esprileriyle bugün 15 yaşındaki birinin esprisi bir değil, değil mi? Bak, kuşak çatışması var, değil mi? Mesela şu anda bizim aramızda da belli bir yaş farkı var. İster istemez sizin şu anda medyaya bakış açınız, benim, diğerlerinin hepsi tamamen farklı. Şimdi Sivas Uluslararası Film Festivali bu sene üçüncüsü gerçekleşiyor. Sen notlarına hala bakıyorsun. Ben seni burada herkese televizyon izliyormuş gibi anlatayım. Değil mi? Ne yazıyor? Allah aşkına biraz okur musun bize? Hadi.
1: Festivali sadece bir etkinlikten ibaret olmadığını yazmıştım. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. O yüzden yazmam gerekiyordu. Özellikle takvim yaklaştıkça gerginliğimin arttığını ama burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlı olduğumu yazmıştım. Bunları
0: güzel
1: söylemiştim.
0: Şimdi zaten gergin olmak bu işin ana temeli, değil mi? Çünkü insan nedir? Siz birçok misafiri ağırlayacaksınız. Birçok kişi gelecek. Bunların içerisinde sanatçı var, vatandaş var, çocuklar var, protokol var. Sorunsuz, herkesin tebessümle, bol alkışla ayrılacağı bir festival. Amaç bu, değil mi? Ha, aksaklıklar olabilir mi?
1: Tabii.
0: Olacak. Neden? İnsanın olduğu her yerde bir aksaklık olma payı da var. Ama bunu toparlayıp bunu bir anda böyle daha şekilli sunduğunuz zaman o da sizin için bir artıya da dönüşebilir. Ağzına sağlık. Çok da güzel söyledin. hala heyecanı devam ediyor ama Hasan'ı çok böyle sağduyulu gördüm. Sakin.
2: Teşekkür ederim.
0: Belki burcunla alakalı bir şey mi?
2: Burçlara çok inanmıyorum ama hep de doğru çıkıyor nasıl oluyorsa.
0: Nedir burcun?
2: Boğa burcuyum.
0: Boğa burcu.
1: Ben yay burcuyum.
0: Yay burcu. Yay gergin, baksana böyle ya.
2: Atacak okuyor. Ama karşısında ben varım, inşallah okumana gelmez.
0: Şimdi kaç kişisiniz? Yani o isimleri saydın ama o arkadaşlara da haksızlık etmeyelim. Bir 10-20 kaç öğrenci arkadaş bu işin mutfağına girdiniz?
1: Hocam şöyle, biz 5 kişiyiz.
0: Evet.
1: 5 ve 6 galiba. Hı hı. Tabii ki de daha çok bazı arkadaşlarımız da gelip gidiyorlar. Hı hı. Yani tek bir isme bağlı değiliz.
0: Tamam.
1: Tuğba var, Yasemin var, hı hı. Şeyma, Tuğçe, Zeynep, Hasan.
2: 7-8'e doğru gidiyor.
0: Yani bu sayı artıyor. Şöyle tabii bunun ki için sordum. İkinizle konuşuyoruz ama
2: evet,
0: onların da bu işin içinde olduğunu en azından dinleyenlerimiz duysunlar. Çünkü bu gibi şeyler küçük de olsa ödüldür aslında, değil mi? Evet. Motive etmek için. Hani evet, bazen isimler unutulabiliyor. O unutulan isimler de varsa onlar da affetsinler sizleri.
2: Şöyle de bir şey var. Tabii ki Nisa, bütün arkadaşlarımız özellikle saydığı isimler festival asistan arkadaşlarımız. Hı hı. Evet, gecemizi gündüzümüze kattık. Bu şu an radyonun arkasında bizlere emek veren arkadaşlarımız, şu an aynı zamanda film gösterimlerinde fotoğrafları, videoları çeken birçok arkadaşımız var. En az aslında toplana katlana hocalarımızın, hı, altında bir 40-50-60 tabii kişilik bir ekip arkayı çekip çeviriyor diyebiliriz.
0: Çünkü saha işi daha zor aslında.
2: Evet.
0: Hani o kortej olacak, konserler olacak. Burada tabii ki yapılan o çeşitli sunumlar vesaire. Bunların bir belgelenmesi lazım. Şimdi çekmek kolay, bakın. Bir de bu işin o çektikten sonra, hani konunun başında demiştin ya, herkes her şeyi söylüyor ama biz neyi toplayacağız? Şimdi herkes her şeyi çekiyor, değil mi? Bu evet, toplamayı kim yapacak?
2: Nisa başlayacak.
0: O zaman vay haline mi diyelim?
2: İlkokul evet. atmayacaktın neyse.
0: Evet. Şimdi çünkü şu anda yayında da arkadaşlar görüntü aldı, fotoğraf aldı. Hepsi tek bir elekten böyle süzülecek değil mi? En doğrusunu, en

0: Neden? Çünkü her şey çok çabuk eskiyor artık günümüzde. Yani anlık konuştuğumuz şey şu anda yayında uçup gidiyor. Bunun tekrar bir dönüşü ancak bir bant yayını olursa o zaman olabilir, ama şu anda canlı her şey uçup gidiyor. Onun için hani benim naçizane önerim şudur. Festivali bence günlük yaşantıya göre, bu mesela gelen konuklar tık tık tık tık tık böyle, eğer bilmiyorum tabii işinize karışmak olmasın, ben de şimdi burada durduk yere bir bilirkişlik yapmış oldum, ama neyse, hani paylaşırsanız herkes "aa ben bunu nasıl kaçırdım, yarın olana gideyim"
1: Evet.
0: düşüncesini dijital
1: Haklısın.
0: medyanın sayesinde duyurabilirsiniz. Bu da bir fikir sadece. Belki
1: Çok teşekkür ederim.
0: düşünmüşsünüzdür ama ben işinize karışmak gibi olmayayım, sadece söylemiş oldum.
1: Çok teşekkür
0: Düşünmüş
1: ederiz.
0: müydünüz? Ya
1: Düşünmemiştim.
0: düşündüm desene, niye düşünmedim diyorsun ya, Allah Allah. Şimdi peki, daha çok şey öğreneceğiz. Süremiz ne kadar var? Devam mı? Biraz daha konuşacağız. Siz içeride uyuyorlar yani, ben farkındayım, böyle omuz omuza vermişler. Yani biz burada tabii işi götürüyoruz. Çalışan biziz değil mi? 10 dakikamız var. Peki. Harika. Tamam. Yani şimdi bir de içerideki Tonmeister arkadaşlara ve öğrenci ve orada bizi izleyen, cam arkasında izleyenlere soralım. Muhabbetin konusu veya genel durumu kaç? 5, 10. Vallahi bütün eller havada. Tamam. Evet. O zaman
2: 10 numara
0: 10
2: diyorlar.
0: numara 5 yıldız oldu böyle, değil mi? Şey, sağ eller havaya falan şarkı. Ha, şarkı demişken yani müziğe yakınlığınız var mı?
1: Evet tabii ki. Az önce bir de Hasan'la
0: Aa,
1: birlikte dinliyorduk.
0: yani bir söyleme yeteneğiniz
1: Maalesef.
0: maalesef
1: Keşke
0: olsa.
2: Keşke olsa, şu an eziyet çektirmek istemiyorum
0: Estağfurullah. Olmayabilir yani, herkes her şeyi yapamaz.
1: Tabii
0: Siz
1: ki.
0: de bu işin mutfağını daha çok sağlıklı yaptığınızı zaten hep
2: Biz
0: söylüyorsunuz.
2: dinleme tarafındayız biraz daha şu
0: Dinleme ve
2: an.
0: izleme tarafı değil mi? Ama belki ileride bu işin sahne tarafı, sen söylemiştin programın başında, oyunculuk ruhu olabilir. Yani çünkü insan bedeni aslında her şeyi yapabilecek bir kabiliyete sahip. Yeter ki doğru işlemek lazım. Hani ben de bazen derdim ya, müzik yapabilir miyiz? Çok iyi bir müzisyen değilim ama kendi adımıza bazı şeyleri söyleyebiliyoruz. Ha, profesyonel yapacaksan bunun ayrı bir eğitimini almak zorunda kalıyorsunuz. Ama siz de şu anda iletişim üzerine bir eğitimdesiniz. İletişim demişken, iletişimde en çok neye dikkat etmemiz lazım?
1: Ben iletişimde en çok bence bedensel hareketlere ve göz temasını düşünüyorum yani. Bence göz teması olmayan bir konuşmada konuşulacağını düşünmüyorum
0: Yani
1: açıkçası.
0: böyle bakarak
1: Evet.
0: gözlerindeki,
1: Kesinlikle
0: yani
1: bence etkili
0: dinliyor mu
1: iletişim.
0: dinlemiyor mu, o yönde
1: Evet.
0: buna çok dikkat ederim diyorsun.
1: Evet. Etkili de iletişim böyle olduğunu düşünüyorum ben.
0: Peki bir topluma konuşuyorsun. Karşında bir sahne var.
1: Evet.
0: İnsanlarla işte karşında. Hangi, kimi seçersin orada?
1: Ben tamamıyla orta tarafa bakarım
0: Orta
1: yani.
0: tarafa bakarım. Yani
1: Bir, ama yine de herkesle göz teması kurmaya çalışırım. Bence bu daha samimi oluyor tabii
0: değil
1: ki.
0: mi? Hep böyle derler oyunculara da, yani sahnede oynarken birilerini seçin, onunla devamlı sanki
1: Evet.
0: bakıyormuş gibi. O da bir etkilem oluyor. Senin için?
2: Ya şöyle söyleyebilirim. Bence açık iletişim dediğimiz olay çok önemli iletişimde. Evet, hepimizin bir bilgi dağarcığı var. Hepimizin bir kelime hazinesi var. Ama doğru kelimeleri cımbızla seçemediğimiz zaman, işte o zaman karşımızdakine aklımızdaki hiçbir şeye geçiremiyoruz. Karşımızda bir beton duvar varmış gibi hissediyoruz. Diyoruz ki ya beni hiç anlamıyor. Ya sürekli konuşuyorum, kimse beni kale almıyor diyoruz. Aslında belki de bazen o hatayı kendimize de aramak gerekiyor. O açık iletişimi gerçekten yapıyor muyuz? Biraz da günümüzün de çağımızın da hastalığı olduğunu düşünüyorum aslında.
0: Güzel bir şey aslında söylediniz. Yani çok konuşmaktan ziyade az ve öz kelimelerle karşıdaki insanı tamamen rahatlatmak. Ona
2: Kesinlikle.
0: ya derdiniz varsa onu anlatmak veya da işle ilgili bir şey söylüyorsanız o işin o kişinin yönetebileceği şekilde duymasını sağlamak. Şimdi bazıları böyle konuyu hikayeleştirir değil mi? Hani evden şimdi nerede kaldın diye birisine soru sorarsın. Evden işte çıkarken ayakkabım yırtıldı, otobüse biniyordum, şu oldu bu oldu. Böyle bir hikayeleştirme oluyor değil mi?
1: Evet.
0: Aslında diyebileceği tek şey şu. Yani bazı imkansızlıklar yüzünden gelemedim veya da geç kaldım gibi. Çünkü
1: Evet.
0: detaya girdikçe, laf çoğaldıkça bu sefer yalan da ortaya çıkıyor değil mi?
1: Evet, çok haklısınız.
0: Peki. Şimdi festival bugün başladı. Yarın devam edecek ve cumartesi günü de final gecesi olacak. Siz de tabii burada büyük bir emek sarf ettiniz. Emeklerinize sağlık. Bu işin mutfağında artık herkes duydu. Sizsiniz. Yani herhangi bir negatif bir şey olunca, bakın ben size hedef gösterdim. Tamam mı? Yani ikiniz, bakın arkadaşlar, dinleyenlere söylüyorum. Nisa ve Hasan'a herhangi bir böyle olumsuz düşününce direkt onlara artık ulaşıyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı?
2: Hiçbir şey demiyorum.

0: şu an.
1: Peki. Hiçbir şey diyemiyorsunuz. Hedeflerinden bahsettin. O zaman yavaşça toparlayalım. Buradan bizi birçok kişi tabii dinliyor şu anda. Özellikle İletişim Fakültesi ile içli dışlı olanlar. Festivallerin şehre veya da bu yaşayan işte içimizde olan gençlere nasıl bir fayda sağladığını inanıyorsun?
2: Yani çok önemli katkıları olduğunu düşünüyorum öncelikle. Yani biz işin içinde olduğumuz için tabii ki de tamamıyla mutfağındaydık, gördük bu işi. Şöyle söyleyeyim, yani hem şehrin etkisini artırdığını düşünüyorum, hem insanlara farklı bir bakış açısı kattığını düşünüyorum. Mesela sinema, İç Anadolu bölgesi gibi bir yerde bence böyle bir programın, festivalin olması çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani büyük şehirlerde olabilir tabii ki de, büyük şehirlerde daha çok sıklıkla olur böyle şeyler ama Sivas gibi bir yerde, İç Anadolu'da, ben de Sivaslıyım bu arada, olması bence çok hoş bir şey ve insanlara birçok şey kattığını düşünüyorum ben açıkçası. Hani gidip katkıda bulunmalarını, katılmalarını çok isterim ben.
1: Yani hem ekonomik anlamda, hem şehrin gelişmesi anlamında, hem de gençlerin bu işe merak duyması anlamında önemli bir etkisi olduğuna inanıyorsun ki güzel söyledin. Sonuçta Anadolu coğrafyası zengin bir coğrafyamız var. Zaten yani özellikle bizim hikayeleri bol olan bir ildeyiz değil mi? Sivas'ta. Buradan da çok değerli sanatçılar, çok önemli isimler, aşıklar, ozanlar hepsi buradan zaten yetiştiler. Dünyanın birçok yerinde zamanında yayıldılar ama aramızda olmayanlar da var. Onlara biz Allah'tan rahmet diliyoruz. Şehirlerin hem gelişmesine festivaller iyi bir katkı sağlıyor, bir de şehrin tanınırlığını, bilinirliğini artırıyor. Reklam da oluyor aynı zamanda. Sen neler diyeceksin bununla ilgili?
0: Şöyle söyleyebilirim. Gerçekten Sivas'a katma değer katan bir program olmaya başladı. Evet, belki üçüncüsünü yapıyoruz ama her yıl, her geçen sene hem konuklarımız nezdinde hem etkinliklerimiz, programlarımız nezdinde gitgide bir artış yakalıyoruz. Mesela önceden Sivas denildiğinde akla Kardeşlik Festivali gelirdi. Kitap Günleri gelirdi.
1: Evet.
0: Artık Sivas Film, Uluslararası Film Festivali de gelmeye başladı. Ve ben şöyle düşünüyorum halk tarafında. İnsanlar artık ya festival ne zaman gelecek? Artık ne zaman gösterimler başlayacak? Bir korteje çıksak bir şey, bu hissiyatların da oluştuğunu düşünüyorum. Yıllar geçtikçe daha da köklenecek, daha da büyüyecek. Burada da halkımızın katkısı çok önemli. Halkımızın sahiplenmesi çok önemli. Bu şekilde büyüyeceğini de öngörüyorum, temenni ediyorum diyebilirim.
1: Evet, bu güzel temennilerle bir yayınımızın daha sonuna geldik. Arkadaşlar bitiriyoruz değil mi? Peki. O zaman ben hem Hasan'a hem Nisa'ya çok teşekkür ediyorum. Tabii bu işin mutfağında genç arkadaşlarımızla beraber birçok iletişim fakültesi öğrencisi de var. Tabii bu projenin hayata geçmesinde akademisyen hocalarımızın da, şu anda onlar da yoğun bir hararetli bir şekilde çalışıyorlar. Onlara da biz kolaylıklar diliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Müdürlüğü bunu destekliyor. Program başında söyledik. Gerçekten destek olmasa bu gibi şeylerin hayata geçmesi de çok zor oluyor ki özellikle maddi anlamda bu destekler de bu sektör için çok çok çok önemli. Cumhuriyet Üniversitesi yine paydaş olarak valilik, belediye, diğer kurumlarda bu işin kıyısında, köşesinde bir şekilde içinde olarak bu daha da böyle bir kaliteli bir festival halini ortaya koyuyor. Umut ediyoruz ki seneye 4, sonra 5, 6, 7 diye devam eder diye temenni ediyoruz. Ben de sizlerle olmaktan dolayı mutlu oldum. Hani geçmişi biraz da yad etmiş olduk. Ve çok keyifli, çok hoşla bir sohbet oldu. Sizlerin var mı ekleyeceği?
2: Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben dinlemedim. Sizi dinleyiciler dinledi. Ben duydum sizi.
0: O zaman evet. Kapanış yapalım mı?
1: Kapanış. Evet. Kapanışa bir şey yapacaktık. Ne yapacaktık?
0: 12-16 Mayıs'ta.
1: Ha. 12 sen mi diyorsun?
0: Evet. 16 Nisan'da. Tamam. Nisan'da.
1: Ben de söyleyeceğim.
0: Sivas'ta.
1: Ha, Sivas'ta.
0: Evet.
1: Anlamlı olur mu bak? Sonra dinleyince ya ne kadar böyle bir şey
0: aslında
1: olmuş
0: diye. Aslında sloganımız şeklinde düşündük.
1: 3-2-1. Evet. Peki. Hadi söyle bakalım. Bir deneme mi alalım önce? Olabilir.
0: 12-16 Mayıs'ta.
2: Sivas'ta.
1: Ne diyecektin?
2: Sen.
0: Evet. 12.
2: 16 Mayıs'ta.
1: Sivas'ta.
0: Bu kadardı.
1: Ya ama bu anlamsız oluyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu bir şeye bağlayalım. O zaman şöyle diyelim. 12-16 Mayıs'ta Sivas'ta Sivas Uluslararası Film Festivali'nde buluşmak üzere.
0: Tamamdır, çok güzel.
1: Harika. O zaman bir selfie alalım mı hep beraber?
0: Tabii ki.
1: Canlı yayında selfie alalım. Sizi de çekeceğim, tamam mı? Ayrılmayın oradan. Dur, önce canlı yayında arkadaşlarımızı alalım. Bize emek verdi onlar. Evet, hepinizi alıyoruz. Harikasınız. Bakıyor musunuz? Her şey canlı oluyor. Bir de bak şöyle bir selfie alalım. Alabildiğimiz kadar. Efendim bir yayınımızın daha sonuna geldik. Ben Güne Bakan Hakan Bakar. Yayını kestik mi? Bilemiyorum. Birileri girdi, devam ediyor. Tamam. Bu güzel günde böylesine güzel bir söyleşi yaptık. İlk önce Mehmet Rıza Mahrolunu ağırladık. Sonrasında bir tarafımda Nisa, bir tarafımda Hasan'ı ağırladık. İletişim Fakültesi öğrencileri. Şehrin en genç sesi 98.6 Cü Radyo'da. Bu sene üçüncüsü gerçekleşen Sivas Uluslararası Film Festivali'ne dair bugün bir başlangıç yapıldı. Bana da bu imkanı sağlayan tüm hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Benim için de güzel bir anı oldu. Efendim biz herkesi film festivaline davet bekleriz. Ediyoruz. 16 Mayıs'a kadar devam edecek. Konserler, sanatçılar, etkinlikler bu festivalde yer alacak. Mutlaka sizler de festival içerisindeki programlardan birine katılın diyoruz. İçerideki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum efendim. Kalın sağlıcakla, Allah'a ısmarladık.
3: Cü Radyo, şehrin genç sesi.

Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Evinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo

0: oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

0: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak. Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sivas'ın en çok dinlenen radyosu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuh Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuh Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuh Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuh Radyo'da atacak.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey tev gibi gencecik pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunmaktadır.

0: Kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
1: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım, çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
2: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim.

0: Sivas'ın en çok dinlenen radyosu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
2: Thank you. Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it'll be out in America shortly. And it's a song featuring just Paul, and it's called Yesterday.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
1: Sivas'ın en çok dinlenen radyosu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

Basta, sì, basta. Thank you.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
1: Sivas'ın en çok dinlenen

0: Sivas'ın en çok dinlenen radyosu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim

0: Sivas'ın en çok dinlenen radyosu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
2: Thank you. Thank you very much. We'd like to carry on now with a song from our new album in England, and it'll be out in America shortly. And it's a song featuring just Paul, and it's called Yesterday.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Sivas'ın en çok dinlenen radyosu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
4: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
1: Sivas'ın en çok dinlenen radyosu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
2: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
3: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
4: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
5: Bugüne kadar yüz binlerce gencinize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
1: Sivas'ın en çok dinlenen

0: eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
1: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
2: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
3: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: 私はスター
1: 。

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
2: ...98.6... Şehrin genç sesi.

0: 98.6. Şehrin genç sesi.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
2: ...98.6... Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşıyacak.

98.6 şehrin genç sesi.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: ...98.6 Şehrin Genç Sesi.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: Sayende.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: İlk albümden en sevdiğim şarkılardan.

98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuh Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuh Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuh Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuh Radyo'da atacak.

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi
1: Kültür
0: Radyosu.
1: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü. Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel

0: 98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.
0: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz.

0: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özelcu Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler CU Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında CU Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta CU Radyo'da atacak.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
1: Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

Sivas'ta sinema heyecanı bu yıl sadece salonlarda değil, radyomuzda da hayat buluyor. Sivas Uluslararası Film Festivali kapsamında hazırlanan Özel Cuğ Radyo Festival yayınları 12 ile 16 Mayıs tarihleri arasında birbirinden değerli yönetmenleri, oyuncuları, yapımcıları, akademisyenleri ve festival konuklarını dinleyicilerle buluşturuyor. Festival boyunca her gün gerçekleştirilecek özel yayınlarda sinemanın bugünü, kültür sanat dünyası, festival deneyimleri, genç sinemacılar, medya üretimi ve özel temalar üzerine keyifli sohbetler sizleri bekliyor. Mehmet Rıza Marufoğlu'ndan Emre Gezici'ye, Uğur Terzioğlu'ndan Mehmet Sefa Doğru'ya, Nur Onur'dan Ali Nuri Türkoğlu'na kadar alanında önemli isimler Cuğ Radyo mikrofonlarında olacak. Festivalin son gününde ise finalist filmler ve özel konuklarla sinema coşkusu zirveye taşınacak. Siz de bu büyük festival atmosferine ortak olmak için 12-16 Mayıs tarihleri arasında Cuğ Radyo'da buluşalım. Sinemanın sesi, festivalin heyecanı ve sanatın ritmi bu hafta Cuğ Radyo'da atacak.

0: kaptan.
1: ...98.6 Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu'nu dinlemektesiniz. Cumhuriyet Üniversitesi Radyosu.

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları...

0: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
1: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
0: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargım. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: 98.6 şehrin genç sesi.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

0: Elif Buse Doğan.
1: Berkay.
2: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

kadar azalmıştır anlam. O zaman hemen git radyoyu

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.

Son. 2, 3, 4, 5, 6.

0: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi stüdyolarından gerçekleştirdiğimiz yayınımızda günün en güzel şarkılarıyla sizlerleyiz. Cu Radyo, şehrin genç sesi.
1: 98.6, şehrin genç sesi.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargım. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tanım.